0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Beni sorarsan işte nasıl bulunursa öyleyim ayrıldıktan sonra. Her şey ayrıldıktan sonra.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

kırdığını kırdığını bir yer herif. Kime çatacağını şaşırdım.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Demede kas hasta evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.
5: Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki. Bu nasıl yaz?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
2: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
1: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
2: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
1: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
2: Telefon: 0344 223 0223.
1: 0531 344 5050.
2: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi.

0: Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana Yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
6: Chery.com.tr'de. Chery.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 00 46. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
5: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
6: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
5: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, Kat 1'de hizmetinizde.
5: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
9: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto

0: ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 00 46. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış.
4: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Cherry Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
6: cherry.com.tr'de. Cherry.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto Yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto Yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto Yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
5: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
6: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
5: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
5: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
11: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: Chery.com.tr'de. Chery.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
14: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
15: TOKİ'den evi çıkanlara,
16: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
15: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
16: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
15: Düğün seti 189 bin lira.
16: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
15: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
16: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
15: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
16: Telefon 0506 307 73 28.
15: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
17: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: kadifeci kuru yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde kadifeci kuru yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci kuru yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: hayat bir şarkı biz eskidik dinlerken.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75.
4: Arabam.com.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 02 23.
6: 0531 344 50 50.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavı.

0: kitapları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
3: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
1: Seve seve.
2: Onlar gelmişler demişler ki kitap oraya konuşuyor. Ben de kafaya gelmişti görmedim. Ondan sonra nereye geçtik. Bizi sağ olun. Pardon edin.
3: Radio Fresh.

0: de indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi, Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
8: chery.com.tr'de. Chery.
9: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
9: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
10: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
9: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
9: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: veriyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi

0: lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi.
1: Spor.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
3: Reklamlar.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
6: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto Yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto Yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
9: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
8: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
9: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
8: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
9: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
8: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
15: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
16: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
14: Oh be, dünya varmış.
15: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
14: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
17: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
18: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
17: chery.com.tr'de. Chery.
19: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev ayetleri. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: chery.com.tr'de. Chery.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875.
8: Arabam.com.
7: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

0: Emniyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
4: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
5: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
4: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
4: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: TOKİ'den evi çıkanlara,
13: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
12: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
13: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
12: Düğün seti 189 bin lira.
13: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
12: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
13: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
12: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
13: Telefon: 0506 307 73 28.
12: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi.
5: Spor.
4: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme.

0: mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
15: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
14: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
15: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
14: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
15: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
14: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
16: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com oto ekspertiz istasyonu.

0: 0 344 223 02 23
1: 0531 344 50 50
0: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende. Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar
7: chery.com.tr'de. Chery.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto Yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi, Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
5: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli.

0: her zaman sizlerleyiz.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: chery.com.tr'de.
6: Chery. Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
1: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
2: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
1: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
1: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon 0344 223 0223
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
10: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
11: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
9: Oh be, dünya varmış.
10: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
9: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
12: Bayram yolculuğu.

0: tüm araç lastik çeşitleri Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi.
2: Spor.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
4: Reklamlar. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizde sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 87 64.
0: ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: TOKİ'den evi çıkanlara,
11: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
10: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
11: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
11: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
10: Adres Haydar Bey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
11: Telefon 0506 307 73 28.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh. Now. You're listening Hit Station. Station. Hit Station. You're listening to Mert Yüksel.
4: Mert Yüksel'le Hit Station başlıyor.
3: You're listening to Mert Yüksel.

30 Mayıs Cumartesi gününden herkese merhabalar. Dünya müzik listelerine damga vuran en hit şarkıları sizlerle buluşturmak için ben Mert Yüksel Hit Station'da yeniden sizlerle birlikteyim bugün de. Kurban Bayramı'nın 4. ve son günündeyiz. Herkesin bir kez daha bayramını da kutlayarak açılışı yapmış olalım. Samsara ve Metaboy buradaydı. Tiki Taka isimli çalışmalarını dinledik onlardan. Hemen sonrasında ise yine çok sevdiğiniz bir şarkıyı sizlerle buluşturuyorum. Labubu Hit Station'da sizlerle. Mutlu günler herkese.

Günümüze renk katan hit şarkılardan biriydi Greedy isimli çalışma Hit Station'da sizlerle buluştu. Harika melodileri yanı başınıza ulaştırmayı sürdürüyorum ve şimdi ise dünyaca ünlü bir yıldız Dua Lipa'ya kulak vereceğiz. Houdini isimli şarkısı Hit Station'da sizlerle.

Doja Cat ve Don't Oliver birlikteliğinden dinlediniz. Lost My Mind isimli çalışma Hit Station'da sizlerle buluştu. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Harry Styles burada As It Was isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

Ariana Grande ve Nicki Minaj ortaklığından dinledik. Yıllar önce bizlerle paylaşmışlardı bu düeti ve oldukça da sevilmişti. Side to Side Hit Station'da günümüze keyif katan hit şarkılardan bir tanesi oldu. Hemen ardından Katsay burada Gabriela isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek.

0: hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
1: Taner Sürücü Kursu, güvenli sürüşün profesyonel adresi.
0: Adres, Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
1: Telefon 0344 223 0223
0: 0531 344 5050.
1: Taner Sürücü Kursu, direksiyon sende, başarı sende.
2: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
9: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
8: chery.com.tr'de. Chery.
10: Sayona. Çeyizinin incisi. Kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
11: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
10: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
12: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
13: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesapları...

0: Yardımlarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
2: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
3: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
2: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
2: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Macklemore ve Can't Hold Das isimli çalışma Hit Station'da bugünü renklendiren şarkılardan biri oldu. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Kato ile devam edelim. Turn the Light Off Hit Station'da sizlerle keyfini çıkartalım.

Calvin Harris'in ritimleri üzerine Rihanna'nın vokaliyle dinledik bu özel çalışmayı. This is what you came for Hit Station'da sizlerle buluştuğu biraz da geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk bu şarkıyla beraber. Ve son dönemin özellikle sosyal medyada oldukça popüler hale gelen şarkılarından birini sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Stromae seslendiriyor Papa Ute Afro Soul Remix'iyle Hit Station'da sizlerle.

0: yerlerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: İş yıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üst

0: diyoruz.
1: Toki'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Günümüze keyif katan hit şarkılardan biriydi Just Keep Watching. Hit Station'da sizlerle buluşan çalışma oldu. Dünya müzik listelerine damga vuran harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Şimdi İhsan İta burada Involver isimli çalışmasını seslendiriyor.

Noisy Radyo'nuzdaydı Fall of You isimli şarkısıyla birlikte It Station'da günümüze keyif kattığını söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve şimdi ise Mabel burada Don't Call Me Up isimli çalışmasıyla.

Jason Derulo ve Inna birlikteliğinden dinledik. Günümüze keyif katan hit şarkılarını bizlerle buluşturdu ikili. Umarım keyif almışsınızdır bu özel melodiden. Dünya müzik listelerine damga vuran harika şarkılarla beraberliğimiz sürüyor ve şimdi ise bizi Ross karşılıyor. APT.

Siyah Hit Station'da kulaklarınıza ulaşan isim de onun güçlü sesinden The Greatest isimli çalışmasını dinledik ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken BB Rexha, Chike Chike isimli çalışmasını seslendirecek. Mert Yüksel ben bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın. Chike Chike, Louie Penny Chike, D and E Bomber Bomber.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
12: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
11: cherry.com.tr'de. Cherry.
13: Sayona, cheese'in incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
14: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
13: Küçük ev aletleri.
15: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Radyo Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey-batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
2: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
5: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: chery.com.tr'de. Chery.
6: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: Chery.com.tr'de. Chery.
2: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı. Uzman doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: Chery.com.tr'de. Chery.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 05.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık.
1: Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.